0: Jajare. Oh, sindenku sing meh petok iki, Mak.
1: Iya. Lah kok meh petok?
0: Oh, ndi loro omong iki cah iki. Ayo gawe, gak nyuara, rasa pidato.